Şimbirçi humul çeri Jesus. Mekin bete çik, kinca çeri Jesus. Şimbirçi, şinkoli avuk Jesus. Mekin bete çik, kinca çeri. Kadekin tako bir nokca. Kaçı hok na variri kıcak na testimonio şiyabi kıcari Jesus çüveç. Katakin ta çikku be hermanos. Weka waha rakhish, weka waha inoman. Pugwiru wa chuleu kıcari hermanos. Reka bihri haramiyas 33:3 kıcak. Clame a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes.

Çakama kutlanı bresen siya. Kız çana ampe kicari Jesus. Kız kagol khutik lanı bresen siya para vida urrabaysi. Atkun çıkno meal atrikatata mekhri este testimonio urrabaysi urrabaysa. Yaş emeses. Şadı peruk doktor. Şadı peruk ahir. Makata solusyon. Kıçari Jesus, hermana. Kıtı bir sontag. Ay, kıçari Jesus. Kıtı ban sanar. Şinkayek kıçari Jesus. Şadı kistag pari kashamal. Şadı kistag pari abilal maret çıkawak. Şitiritah juara kama kecari Jesus. Urrabaysa, urrabaysa. Ay, te